0: konuşalım mı?
1: Anla artık aşk gelmiyor.
2: Yemin misin?
1: Yürek miydin yeniden sevmeye kalktın birini?
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
2: Derya kalkar mısın?
0: Ne olur gitme.
2: Sen?
0: Ne olur gitme.
2: Derya.
0: Ne olur gitme.
2: Derya. Zorlama.

0: Gün Efendim. Efendim. 99.9.
1: Ah, bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

0: Şimdi reklamlar. Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Mininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: İncile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0212

0: 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: özetime utanır insan.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar. Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanda öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99. 99.

0: yoldayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edilmektedir.

0: ulaşabilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9.

0: barışıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Buradayız.
1: 99.9 Radyo Gün.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerine de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, terörle ve düzensiz göçle mücadele konuları ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmadet Trabelsi ile görüşülmesinde de güvenlik alanındaki işbirlikleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede atılabilecek ortak adımlar masadaydı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve CHP mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yeni imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. İstanbul Küçükçekmece'de bir cip D100 karayolunda ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Etimesgut Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan

0: Erdal Beşikçioğlu'na yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerli bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarıldı. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 112 kişinin cenazesi yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
1: Sorgulayanlarındır radyo. Söyleyecek sözü olanlarındır. Paylaşmak isteyenlerindir. Sizin sesiniz 99.9 Gün FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanda öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
7: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
8: Kışa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Gün FM. 99.9.
1: 5 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Yerel basın turumuz Ana Haber Gazetesi ile başlıyor. Afyonspor Yönetim Kurulu kulübün geleceğine ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak Belediye Başkanı Burcu Köksal, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerine destek çağrısında bulundu. Açıklamada 6 Ağustos tarihinin kulübün geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Ana haberin bugünkü manşet haberini aktardık ve Kocatepe gazetesine geçiyoruz. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin Afyon il teşkilatlarının liderinin kim olacağıyla ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in görevden alınmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na henüz bir atama yapılmadı. Özgür Özel liderliğinde CHP'den ayrılan isimlerin kurduğu yeni partinin il başkanının kim olacağı da merak edilen başka bir konu. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Afyon il başkanını belirleme mesaisi devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazete 3'e geçiyoruz şimdi. AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, Erenler Gençlik Merkezi projesinde ihale sürecinin belirlendiğini açıkladı. Özkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan projenin ECAP sistemine alındığını belirterek, ihalenin 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Ve Afyon Şehir Gazetesi'ndeyiz. Önceki gün yapılan Afyon Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında kent merkezindeki Mısri ve İmaret camileri etrafında yapılacak kentsel dönüşümle ilgili meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Mısri Camii çevresindeki dönüşüm projesinin Zafer Yaşam Konutları, İmaret Camii çevresindeki projenin ise İstiklal Yaşam Evleri ismiyle yürütüleceği öğrenildi. Kentsel dönüşüm yaklaşık 7000 kişiyi ilgilendirecek. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yaş kararları kapsamında Afyon İkmal ve Garnizon Komutanı Doktor Tuğgeneral Yalçın Tecimer kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Tecimer'in emeklilik kararının 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi. Öte yandan Afyon 17. Hava ve Füze

Ve savunma üst komutanı Tuğgeneral Cüneyt Güven'in görev süresi yaş kararıyla bir yıl uzatıldı. Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı. Afyon Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melikkara, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, hak sahibi vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün boyu gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Böylece yerel basına bugünlük de veda ediyoruz.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında hava durumu bölümündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. İlimizde bugün öğle saatlerine kadar hava açık, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 18 derece. Yine oldukça sıcak bir gün bizleri bekliyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Şimdi tarihte bugün bölümüne uğrayacağız. 5 Ağustos'a ulaştık. Bugün yılın 217. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 148. Peşi Ağustoslarda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1634 4. Murat içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı. 1882 Japonya'da sıkı yönetim ilan edildi. 1884 New York limanının girişindeki özgürlük anıtının ilk taşı konuldu. 1897 Edison ilk reklam filmini üretti. 1921 Gazi Mustafa Kemal Türk Orduları Başkomutanlığına seçildi. 1968 Bolu Çimento Fabrikası kuruldu. 1995 Türk İş Ankara'da emeğe saygı mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı. 2013 Ergenekon davasında nihai kararın açıklanacağı dava başladı. Sevgili dinleyenlerimiz, 5 Ağustos'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Tarihte bugün bölümünün ardından yine müzik diyelim. Güzel bir şarkı seçtim sizler için. Ardından aşina olduğunuz köşelerimizle devam edeceğiz.

Ve dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında sevgili dinleyenlerimiz, akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsüne uğruyoruz. Bugünkü lezzetlerimiz arpa şehriye çorbası, fırında ekmekli tavuk kebabı, havuçlu kabak tarator ve tatlı olarak da parfe tatlısı. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış diyelim ve güzel bir şarkıyla yayınımızı sürdürelim.

Güzel bir Ümit Besen şarkısıyla geçmişe döndük kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi programımızda günün tavsiyesinde sıra. Kalbini kırmaktan çekinmeyen kim varsa kendi benliğine saygı duy ve onları sonsuza kadar hayatından çıkar.

Ahmet Kadri Rizeli'den bir Kürdi tango dinledik sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi iz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Haruki Murakami Sahilde Kafka isimli kitabında şöyle diyor. İnsan kendisinin eksik bir parçasını bulmak umuduyla aşık olur.

Güzel İzmir'e selam olsun diyelim. Ege'nin sesinde, Ege'nin incisi, İzmir'e ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir haberimiz var sırada. Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları artışlı şekilde hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek, Ağustos ayına yönelik toplam 10.3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık ifadesini kullandı. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bu haberin sonrasında programımızda yine müzik diyeceğiz. Barış Manço geliyor mikrofona.

Güne merhaba da müziğimizin usta isimleriyle devam ediyor yolculuğumuz. Barış Manço'nun ardından Cem Karaca mikrofonda ve Sakın Dönme diyoruz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikerimiz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'ta enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu da vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
2: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç Atom Ramço'da yenir. Kokoreç Atom Kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Tanju Okan bizi geçmişe götürdü. Güzel bir şarkısını hatırlattık sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda sırayı alan isim Edip Akbayram oluyor ve özlediğimiz güzel şarkılarından birini sizler için seçtim. Bu gecede bir hal var diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalı. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz. 99.9
13: Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Grup Laç'ın bizi neşelendirdi sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programından seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi yine güzel bir ezgi sizlerle buluşuyor.

0: Şimdi reklamlar. Brucella kurulunabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi. Kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da. Afyonkarahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Şehrin en iyi frekansı.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu.

0: kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.

Değerli dinleyenler, kan anonsuyla yayınımıza devam ediyoruz. Saadet Atlı adına demir yalayan Kızılay Kan Merkezi'ne mümkünse AB grubu kana ihtiyaç duyulmaktadır. AB grubu olmasa da başka bir kan grubu da kabul edilmektedir. Tekrar edelim, Saadet Atlı adına demir yalayan Kızılay Kan Merkezi'nde mümkünse AB grubu kana ihtiyaç duyulmaktadır. AB grubu olmasa da başka bir kan grubu da kabul edilmektedir. Tüm dinleyicilerimize saygıyla duyururuz.

Sizin sesiniz 99.9 Gün FM. Değerli dinleyenler, Saadet Atlı adına Demir Yalıyan Kızılay Kan Merkezi'nde mümkünse AB grubu kana ihtiyaç duyulmaktadır. AB grubu olmasa da başka bir kan grubu da kabul edilmektedir. Tekrar ediyorum, Saadet Atlı adına Demir Yalıyan Kızılay Kan Merkezi'nde mümkünse AB grubu kana ihtiyaç duyulmaktadır. AB grubu olmasa da başka bir kan grubu da kabul edilmektedir.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada attığımız bu imzaya bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır dedi. Teklif gün içinde meclis başkanlığına sunulacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapabilecek. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan toplantı öncesinde Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Hakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edilecek. Fidan ayrıca Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la bir araya gelecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz, dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.
1: Gün efendim. 99.9.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
7: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ne keyfin buluştuğu adres.
8: Yaşam Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut Luna Park'a götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Farkı fark ettiğiniz yer.
2: Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

Ne bir ayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak, Çavdarlar Suites Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Falcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
4: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da. Afyonkarahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Şehrin doğru frekansı
10: 99.9.
11: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Güne Efendim.

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenme ile bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Emniyet saatindeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Komiser Sayın Kübra Ceylan'la beraberiz. Değerli komiserimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Bugün sizinle yeni bir uygulama Hayat 112'den ve KADES'ten söz edeceğiz. Tüm vatandaşları ilgilendiren son derece önemli bir konu. Dilerseniz ilk olarak Hayat 112 Acil Mobil İhbar uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulunalım. Başlarken neler söylersiniz?
1: Hayat 112 Acil Mobil İhbar uygulaması bakanlığımızın yeni geliştirdiği bir uygulamadır. Şu şekilde acil durum çağrılarının tek çatı altında toplanmasını ve konum tabanlı olarak yine bir KADES uygulamamız gibi 112 acil çağrı merkezlerine iletilmesini sağlayan dijital bir platformdur.
0: Evet.
1: Peki bu 112 hattından özel ayıracak olan uygulama, bu özelliği nedir? Video ve konum verilerini aktarmanıza olanak tanıyor. Anında video çekip veya fotoğraf çekip uygulamaya yükleyip ihbarda bulunabiliyoruz. Bu sistemle bir telefon hattı yerine fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı bir platforma kavuşmuştur. Farklı alanlarda tüm mobil uygulamaların tek çatı altında toplanılmasını sağlayan dijital bir bütünlük sağlamıştır. Yine bu uygulama KADES uygulamamız gibi Google Play ve App Store mağazalarından güvenle indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler. Şu şekilde kullanmaya başlıyor kullanıcılarımız. 112 mobil Hayat 112 Acil Mobil İhbar uygulamasını indirdikten sonra e-devlet bilgilerinizle güvenle kullanmaya başlıyorsunuz. Peki bunun temel özellikleri nedir bu uygulamamızın? Şu şekilde anlık bildirim ve konum paylaşımı mevcut. Acil durumlarda bulunduğunuz yeri otomatik olarak tespit edip 112 sistemine aktarmakta. Çoklu ihbar seçeneğimiz mevcut. Acil durum kişilerimiz de bulunmakta. Önceden belirlediğiniz yakınlarınızın iletişim bilgilerini sisteme kaydedebiliyoruz. Web ihbar ve entegrasyonu ise mobil uygulama üzerinden veya 112 web ihbar sistemi aracılığıyla bildirimler oluşturabiliyoruz. Bu uygulamanın içeriğinde ihbar modüllerimiz var. İhbarda bulunabileceğimiz zaman açtığımızda karşımıza çıkacaklar ilk yardım ihbarı. En hayati bölümü olan ilk yardım ihbarı kriz anlarında adres tarif etme telaşını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Tek tuşla kendi hassas konumunuza veya sisteme kaydettiğiniz kişilerin adresine saniyeler içinde yardım çağırabiliyorsunuz. İhbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik bir video ekleyebiliyoruz. Bu şekilde ekiplerimiz olaya henüz yola çıkmadan yolda değerlendirmeye başlıyorlar. Asayiş ihbar hattımız var. Yine kavga, hırsızlık veya şüpheli bir durumda ihbarda bulunabiliyorlar. Yine konum önemli. Afet ihbarımız mevcut. Afet ihbarı kapsamında ise enkaz altındayım, mahsur kalma, hasar tespit talebi, diğer durumlarda da yine kriz anlarında da kullanabileceğimiz bir uygulama. Okul acil ihbar kısmımız var bir de. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen ortak çalışma sayesinde sadece öğretmenlerimize özel okul acil modülü yapılmıştır. Sistemin en önemli özelliği öğretmenlerimizin bu acil yardım butonunu yalnızca görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek olmasıdır. Okullarımızdaki olası bir şiddet veya güvenlik krizinde buradan yapılan çağrı merkezinde anında çok acil bir koduyla düşecek ve güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içerisinde olay yerine intikal edeceklerdir. Yine biraz sonra da bahsedeceğimiz KADES uygulamamız da yine içerisinde mevcut. Bir de sahipsiz sokak hayvanları ihbarı var. Yine bu sahipsiz sokak hayvanlarında yaralı hayvanlar yanı sıra sokaklarımıza tehlike oluşturabilecek başıboş hayvanların da tek tuşla merkezimize bildirebiliyorlar. Valiliklerimiz ve belediyelerimizin koordinasyonuyla bu hayvanlar sokaklardan güvenli alınarak modern barınaklara yerleştirilecektir. Buradaki amaç sokaklarımızdaki başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale getirmek ve sahipsiz canlıların daha sağlıklı, güvenli bir ortam oluşturabilmektir. Uyuma yine vatandaşlarımızın tanık olduğu uyuşturucu olaylarına ilişkin ihbarları ve şüpheli durumları uygulamamız üzerine kolluk kuvvetlerimize fotoğraf veya video destekli şekilde hızlı ve güvenli bir biçimde iletebileceklerdir. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak olup hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Böylece vatandaşlarımız herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçlularla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayacaklardır ve gönül rahatlığıyla ihbarda bulunabilirler. Bu sayede zehir tacirlerine göz açtırmamaya, uyuşturucuyla sokak sokak kararlılıkla mücadeleye devam etmeye devam edilecektir. Trafik kazası ihbarları, yine trafik kazalarında hayat kurtaran en önemli unsur müdahale hızıdır. Şahit olduğumuz yaralamalı trafik kazalarını fotoğraf ve video ekleyerek yine sahneler içinde merkezimize bildirebilirler. Çok hayati bir hususun altını da çizecek olursak, sisteme yüklediğimiz bu görseller sigorta işlemi veya hasar tespiti için değildir. Tek amacımız kazanın şiddetini ve araçta sıkışmış olup olmadığını sahneler içinde analiz ederek yine ekiplerimize daha hızlı müdahale etmelerini sağlamaktır. Bir de yangın ihbarı var. Yangın felaketlerinde saniyelerin telafisi yoktur. Orman ve bina içi yangın ihbarlarını birbirinden ayırmış bir uygulama mevcuttur. Bu sayede çağrı zaman kaybetmeden itfaiye veya orman teşkilatımıza ulaştırılacaktır. Diğer ihbarlar kısmı var. Diğer ihbarlar menüsünde de terör, kaçakçılık ve düzensiz göçmen hareketliliğinden cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin hayati olduğu vakalara kadar pek çok kritik durum için tasarlanmıştır. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak olup hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu yine çok önemli, tekrar söylüyorum. Hı hı. Herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçlularla mücadele süreçlerine güvenli şekilde vatandaşlarımız destek sağlayabilirler. 112 arama ise acil durum ihbarlarını dijitalleştirirken en temel iletişim yöntemimiz olan sesli çağrı sistemini elbette korumakta. Dijital menülerde ise vakit kaybetmek istemediğiniz o büyük anlarda ekrandaki 112'ye 112 acil butonu var. Yine daha sonra ona dokunarak merkezimize anında sesli olarak da ulaşabilirler, bağlanabilirler.
0: Evet.
1: Hayat 112 mobil uygulamamız bu şekilde. Hı hı.
0: Özellikle bizi dinleyen vatandaşlardan telefonlarına Hayat 112 uygulamasını indirmelerini rica ediyoruz. Çünkü birçok ihbarı hızlı bir şekilde yapabilirler ve başları bir sıkıntıya girdiğinde de bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirler.
1: Evet, çok kapsamlı bir uygulama. Evet. Tavsiye ediyoruz.
0: Sayın Ceylan, KADES'e doğru yönelelim biraz. Şiddete maruz kalan kadınlarımıza uyarılarda bulunacağız. Şiddete maruz kalan kişinin yararlanabileceği haklar dersek bize neler söylersin?
1: Şu şekilde giriş yapabiliriz. Barınma yeri, geçici maddi yardım, psikolojik destek, hayati tehlikesi bulunması durumunda geçici korumaya alınma, iş yeri değişimi, müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri, hayati tehlikesi bulunması halinde kimlik ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin değişimi, gizlenmesi gibi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirinin alabileceği tedbirlerdir.
0: Hı hı. Ana hatlarıyla bunları sıralayabiliriz. Şiddet uygulanan kişi hakkında alınabilecek tedbir kararlarını da yine dinleyicilerimize aktaralım.
1: Şu şekilde şiddet, tehdit, hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişinin bulunduğu konuta, okula, iş yerine yaklaşmaması, yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması yine, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçlarıyla kesinlikle rahatsız etmemesi, kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, yine görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silah kurumuna teslim etmesi, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı olması durumunda tedavi sağlanması ve öfke kontrolü gibi maddelerimiz bulunmaktadır.
0: Evet, bunlar da önemli konular. Ve kadın acil destek uygulaması KADES'e geçelim. Bu konuda biraz bilgilendirme yapmanızı rica ediyoruz. Aşamaları nelerdir?
1: KADES şu şekilde: kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçilebilmesi için genel müdürlüğümüz tarafından kadın acil destek uygulaması 18 Mart 2018 24 Mart pardon 2018 tarihinde hayatımız hayatınıza geçmiştir. Yine Hayat 112 uygulaması gibi akıllı telefonlarda iOS ve Android marketlerden yükleyebilecekleri, kolaylıkla yükleyebilecekleri bir uygulama, KADES uygulaması. TC kimlik numaralarına uygulamayı yükledikten sonra TC kimlik numaralarına giriyorlar. Daha sonrasında telefonlarına gelen onay koduyla aktif hale getiriyorlar uygulamayı. Aktif hale getirdikten sonra da uygulama artık hazır hale geliyor. 11 dilde hizmet sunulmaktadır KADES'te. Şiddet mağduru kadınlarının tek bir dokunuşla en hızlı şekilde 112 acil çağrı merkezine ihbarlarının düşmesini sağlamaktadır. Bu KADES'te en önemli telefonumuzda konum bilgisinin açık olması gerekmektedir. Konum bilgisinin açık olması durumunda ihbara yönlendiren ekipler bulunduğumuz son konuma yönlendirilecektir en ivedi şekilde.
0: Evet, bunun için konumun düzenli tutulması, açık tutulması son derece önemli diyelim.
1: Evet.
0: KADES nasıl kullanılıyor? Kısaca ondan da bahsedelim.
1: Tabii şu şekilde Google Play ve Google Play Store ve App Store'dan KADES uygulamasına erişim sağlanıyor. Erişim sağlandıktan sonra KADES uygulaması indirilerek telefonumuza yüklendi. Kimlik iletişim bilgileri giriliyor. Uygulama kullanım şartları okuduktan sonra onaylanıyor. Telefonumuza bir onay kodu geliyor. SMS doğrulama kodu girilerek onaylanıyor. Konum bilgisini açık hale getiriyoruz ve tek tuşla KADES'ten butonumuza basıyoruz. Butonumuza bastığımızda şöyle bir ibare geliyor. Yardım isteğiniz emniyet birimine iletilecektir. Devam etmek istiyor musunuz? Şeklinde gelen mesaja evet çağrısında bulundukları zaman ekiplerimiz en ivedi şekilde intikal edeceklerdir. Şöyle bir ibare gelecek. Evet dedikten sonra yardım isteğiniz, ihbarınız alındı şeklinde konum bilgilerinizi belirterek mesaj ile onaylanacaktır. Konum bilgisi çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Açık tutmayı evet. Unutmayalım.
0: Özellikle KADES yüklü olan kadınlarımıza bunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz.
1: Tabii.
0: KADES'in etkileri ve oranları konusunda ve tanıtım faaliyetleri konusunda da İl Emniyet Müdürlüğümüz güzel çalışmalar yürütüyor. Buna da değinelim.
1: Tabii. 24 Mart 2018 tarihinden itibaren Türkiye genelinde toplam 9.918.283 indirilme sayısına sahip olup ilimizde ise Afyonkarahisar genelinde KADES uygulamamız 36.769 sayısına ulaşmıştır. Yine biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günümüzde, Dünya Motokros Şampiyonlarında, ilimizde kitap fuarında standlar açarak ve sivil toplum kuruluşlarında ziyaretler gerçekleştirilerek tanıtım faaliyetlerine yoğun olarak sürdürülmektedir.
0: Evet. Emeklerinize sağlık diyelim Sayın Komiserim. Özellikle KADES uygulamasını da Hayat 112'yi de mutlaka telefonlara indirelim ki daima emniyette olalım. Öyle değil mi?
1: Evet. Hayat 112 ve KADES telefonlarımızda bulunursa çok iyi olur. Tavsiye ederiz. Özellikle KADES kadın şahıslarımızın telefonunda, herkesin telefonunda bulunması çok fayda getirecektir.
0: Çünkü ne olacağı bilinmez. Onların daima güvende olmalarını sağlayacak hayati bir uygulama. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ceylan verdiğiniz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Dinleyenlerimize teşekkür ederim.
0: İl Emniyet Müdürlüğümüz ve radyomuz işbirliğinde devam eden Emniyet Saati'nde bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Komiser Kübra Ceylan'ı ağırladık. Başka bir Emniyet Saati'nde yeniden buluşabilmeyi istiyoruz. Hoşçakalınız.

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.

99.9'dan herkese merhabalar efendim, ben Fatma Töner Taş. Yine günlerden çarşamba ve türkülerle olan randevunuz başlıyor sevgili dinleyiciler. Rize yöresine ait türküyle başlarım. Ne desin, dağlara yağ yakar.

efendim üstadın da dediği gibi hem her şey için çok geç gibi hem de her şey yeni başlıyor gibi. Edip Akbayram'ı radyomuza konuk alalım. Nefesin nefesim eresin.

Bağışla sevdiğim hakkı seversen. Ağlatma garip eller içinde. Hep bizi söyleşir bu hakkı alem. Beni destan ettin diller içinde. Sevdiğim, gül yüzlüm. Hasretin sinemde yaralar açtı. Kaybettim aklımı, fikrim dolaştı.

Hayat diyorum. Ne kadar güzel. Evlat gibi ciğerine basmayı bilirsen. Rüzgarla saklambaç oynayıp güneşe ninni söylersen. Dalgalarla dans edip güvercinleri beslersen. Toprağın başını okşayıp başa buğday vermeyi öğretirsen. İlgilenirsen, özen gösterirsen, üzerine titrersen, en önemlisi de seversen. Hayat diyorum, işte o kadar güzel. Yaşamayı bilirsen, hakkını verirsen.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türklerin Gönül Telinden Emel Taşçıoğlu'nu radyomuza konuk alalım. Nice Dağ başında desin.

Efendim, kibirden, egodan, kapristen uzak, paylaşmayı ve uzlaşmayı bilen, ilişkilerini çıkarlarıyla değil, yüreğiyle kuran, yeryüzünde iyilerin de yaşadığını hissettiren, sahiden insan olan insanları seviyorum. Hayatı çekilir kılan insanları seviyorum. İzzet Altınmeşe'ye seslendirsin. Bir dilim elma.

Efendim, asalet başını dik tutabilen, gerektiğinde kalbiyle eğilebilen insana yakışan en güzel sıfattır. Her zaman kendin ol, seni anlayabilene hediyesin.

Sevgi kusur gören gözü kapatırmış efendim. Güzellik gören gözü açarmış. Seveceksek öyle sevelim ki ne kusursuz insan ara ne de insanda kusuru, diyor üstad. Günümüzde şu zaman dilimi içerisinde insanların kendinin mükemmel, etrafındaki herkesin sorunlu olduğunu ilan ettiği bir dönemde.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler. Esmerim biçim biçim diye. Onur Şan seslendirsin.

99.9'da Türkülerle olan birlikteliğiniz devam ediyor. Benim eşliğimle efendim, ben Deniz Fatma. Ana beni eversene desin, kim söylesin, orana kalmasın.

onca üzüntüye, onca zorluğa rağmen bir çiçeğin sessizce açışında umudu bulun. Bir dostun sesinde işi ısınan, çocukların kahkahasında yeniden çocuk olan ve her şeye rağmen çay koy, yeniden başlıyoruz diyebilen insanlarız biz. Çünkü umut en çok da vazgeçmeyenlerin yüreğinde filizlenir efendim. Ömer San seslendirsin. Ela Gözlü'nün sevdiğim Dilber.

Makbule Kaya'dan dinledik efendim. Gidin Bulutlar, Gidin Afyon Nuh Köyü'ne de derlenen ve bestelenen türküyü dinlediniz. Emine Akbaşı ile devam edelim. Kerimoğlu desin.

Efendim Turgut Uyar şöyle diyor birini özlemekle ilgili. Birini özlemek onu görmediğiniz zamanın uzunluğuyla değil, onunla birlikte yapmak istediğiniz şeylerin çokluğuyla ilgilidir.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkülerin gönül telinden. Hüseyin Turan'la devam edelim. Çoktan beridesin.

Kiminin enerjisi ruhu daraltır, kiminin varlığı gökkuşağı açtırır efendim. İnsan severek dokunduğu yüreğe bıraktığı güven kadardır. Sabahat Akkiraz radyomuza konuk olsun Mecnun gibi.

Efendim şair beddua edememiş ama şöyle demiş: Allah yoluna çiçekler sersin ama onları koklamayı nasip etmesin. Vay.

Efendim, bugün de yayınımızın sonuna geldik maalesef. Haftaya çarşamba 14.00'da tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bize hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz, spikerimiz ben Eliza Ömeroğlu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenlemeler olabileceğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Sanayinin nitelikli iş gücü hedefi için önemli bir adım atıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği arasında protokol imzalandı. Protokolle tekstil sektöründe 6 yeni meslek alanı için ulusal standart ve yeterlilik hazırlanacak. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist, suikast girişimine ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini ifade etti. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Kırşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgeleri olarak kayda geçti. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Şehrin doğru frekansı
2: 99.9.
3: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, az daha dur hele.
2: Radyo Gün.
4: Şimdi reklamlar.
5: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
6: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
7: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
8: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Otels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalı. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar. Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Otels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: ne pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalı. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
8: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

0: ve Piraye'de her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Gün FM. 99.9.
1: Şimdi reklamlar. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel Motive. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanda öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
6: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
7: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9
10: Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
1: ...99.9...

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar değerli şiir dostlarım, merhabalar sevgili radyo dostlarım. Yepyeni bir programla iki saatliğine yüreklerinize misafiriz efendim. Kavuştuk çok şükür yine, hamdolsun. Bu yayının sizlere sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte selamlıyorum sizleri. Hoş geldiniz efendim. Yine her zamanki gibi en güzel şiirlerle, en güzel şarkılarla huzurlarınızdayız. Biz hazırız efendim. Biz hazırız, sizler de hazırsanız. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Bilmeyenlere haber veriyorum. Dizinin sesi başlıyor.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

Şehir içi hatları vapurunda gidip gelmeler de beni mutlu eden. Hani denizde durgundu o gün, masmavi rüzgarları getirmişti sana. Bendin esen. Ne zaman yolum düşse Eminönü Kadıköy hattına, sahil boyu çiçek satan çingene kadını, 5 lira karşılığı kırmızı gülü, bir yıldız gibi parladığın yere, hasretle, hasretle bakar dalarım. Martılarla göz göze gelirim, çünkü şahididir onlar ayrılığı, iskeleye her dayandığında merdiven.

Sadullah Kapıcıoğlu'nun Eminönü Kadıköy hattı şiiri değerli şiir dostlarım, vapur yolculuklarıma götürdü beni. Bir zamanlar 12 kişilikten teli motorlarla Boğazı boydan boya geçtiğimiz günlerden bu yana çok yıllar geçti. Her dalgada, her gemi geçtiğinde karşı oturma yerine savrulduğumuz o küçük motorlar maalesef yok artık. Değerli oyuncu ve şair Sadri Alışık'ın dizeleri geçer içimden her bilişimde. Merhaba Kız Kulesi, merhaba Eyüp Sultan, Kahlıca, Şehremini, merhaba, merhaba iki gözüm, İstanbul'u, merhaba. Araba vapuru mu, arabalı vapur mu diye bir zamanlar ne çok tartışırdık arkadaşlarla. Hangisinin kazandığını hiç anımsamıyorum. Bir zamanlar yaşanmış ya, biz de ucundan bucağından yakalamışız ya. Bize düşen anılarla da olsa yaşatmak değerli şiir dostlarım ve sözümüz söz, yaşatacağız. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz.

Gün FM. Gün FM. 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

yalansın, her zaman aldattın beni. Kah düşürdün, kahi kaldırdın felek. Mecnunsun diyerek Leyla peşinden ıssız vadilere saldırdın felek. Rehbersin dedin, ben ise kördüm. Elimle başıma çok çorap ördüm. Kendimi bıraktım, alemi gördüm. Hesapsız günahlar aldırdın felek. Şifadır dedin, zehir tattırdın. Gençliğin okunu boşalttırdın. Körlerin yurdunda ayna sattırdın. Çıkmaz sokaklara daldırdın felek. Barışmadı gönlün mert ile zenle. Ne bir iş bilenle, ne boş gezenle. Hicran köşesinde bozuk düzenle, neyzeni

Sevgili şiir dostlarım, hiç Neyzen Tevfik'ten şiir okumamıştık. Bu geceye nasipmiş efendim. Neyzen Tevfik'in efsanesi, mevki, para, güç, ayrıcalık, rahatlık, hepsi ayaklarının altındayken hiçbirine tenezzül etmemiş olmasına dayanır efendim. Ney, mey ve şiirdir Neyzen'in hayatının özeti. Tüm bunları kuşatan ise aşktır. Neyzen'in beyninde ve kalbinde yanan alevdir. Onun önüne set çekilemeyen fikir dalgaları, hürriyet güneşiyle ısınan gem vurulmaz ruhu aşkla coşmuştur. Coştukça ayakları meyhaneye, eli kadehe uzanmış, sarhoş oldukça neyin yanık bağrını dağlamış, şiirlerle feryat etmiştir. Aşkı neyde name, meyde esirlik, şiirde çığlık olmuştur. Yalancı dünyaya kendini tanıtmak için gelmemiş ama yine de gerçek dünyası tanınmadan

Seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle

acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyı atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime. Gör içindeki kanlı can kırıklarını. Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum, yaklaşma. Sularım tuzlu, sularım zehir zemberek. Baksana, herkes içime dökmüş attıklarını. Bu karanlık bitse artık. Bir ay da olsa, bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içime bıraktıklarını. Yılların içime bıraktıklarını.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın çoğu şiirinde bir yaşanmışlık ya da gerçeklik var ve bunu iliklerimize kadar hissedebiliyoruz kıymetli dostlarım. Sen bir Eylül, ben Haziran diyor. Oradan oğlu Vedat'a uzatıyor elini Galata Kulesi'nden. Durmuyor. İnsan ayrılırken bile büyük olmalı diyor. Sonra kendini birden özlemin içinde buluveriyor. Özlemenin buruk bir tadı var. Hele seni özlemenin bir kokusu var. Bütün çiçeklere değişmem diyor. Diyor da diyor büyük üstad. Ne de güzel söylüyor. Senin nabzın benim bileklerimde atmalı diyor. Büyülüyor adeta insanı. Ölümü de biliyor. Ölüm üzerine insan bir kere ölür. Her gün ölen umutlarımızdır içimizdeki diyor. Baştan aşağı şair bize söyleyecek söz bırakmıyor değerli şiir dostlarım. Bendeniz Serkan Yılmaz. İki güzel şarkı sizlere sevgili yarenlerime armağan ediyorum. Sonrasında mikrofon başında sizlerleyim efendim.

bir ince mavilikte süzülürken buldum seni. Tenin yağmur yemiş toprak kokusu gibi, sesin tüm zerafetiyle çağırmıştı beni. Fakat okyanusta kayık sürmek gibi zordu, zordu yaşamak seni. Gün olurdu kağıt kesiği misali sözlerin dimdik yürürken idrakin kendinden emin. Bilirsin çünkü senin elindeyken tüm benliğin bir minik serçe olup gelirdim değil mi? Sana hasret gül bahçelerinde bir demet gibi, aşkını söyleyen bir bülbül misali, susuz kalmış bir toprak gibi dökülmüş ağacın renkleri. Renkler, tüm bu renkler birer ruh değil mi? Aydınlatır tüm ahengiyle sevgileri. Sevmek bir mavi gibi, derin bir mavide

yaptın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Bir Türk dili ve edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda şiir aşığı olan Fatma Sibel Çimen'den geldi. Sevmenin rengi neydi şiiri değerli şiir dostlarım. Şair kumaşım yoktur benim. Uçurtma ipiyle takılı cümlelerini gökyüzünün bir ucundan öbür ucuna dek uçurabilirim diyor kendini tanımlarken. Kim bilir sizlerin de uçurmayı bekleyen ne cümleleri var içinizde. Madem öyle, sizler de şiirlerinize ses olmanızı isterseniz ister radyomuzun iletişim kanalından isterseniz dizenin sesi Instagram adresimizden bize ulaştırabilirsiniz şiirlerinizi efendim. Her insan vaktinde yaşamak umudunu paylaşır bir mavi derinliğinde. Öyle değil mi değerli şiir dostlarım? Efendim ben Deniz Serkan Yılmaz, iki güzel şarkı sizlere armağan ediyorum ve şiirlerle, şarkılarla, türkülerle yolumuza devam ediyoruz.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları

gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düştü sevdamı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerin mi? Kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle delirir gibiyim. Sensiz bu sessizlikle. Ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa ben sensiz bu sessizlikle

Değerli şiir dostlarım, Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinin genel özelliği oldukça uzun olmasıdır. Ama biz bu akşam kısa bir şiirini seçtik sizler için. Anılar defterinde gül yaprağı şiiriydi. Çok anlamlı ve çok güzel bir şiir. Sevgilerimizle birlikte yolladık yürekleriniz efendim. O simsiyah sakalları ve gece gibi karanlık bakışlarıyla hatıralarımızdan silinmeyen Zarifoğlu, dünyadan erken gitmesine rağmen ardında bizi bizden alan satırlar bıraktı. Bu şiiri de hüzün ve hasret duygularıyla yoğrulmuş muhteşem yapıtlarından biridir değerli şiir dostlarım. Saygı ve rahmetle anıyorum. Radyolarını yeni açan sevgili şiir dostlarım, efendim hoş geldiniz. İnşallah sizler de en az bizler kadar iyisinizdir. Sizlere de saygı ve sevgilerimle birlikte sıradaki iki güzel eseri armağan ediyorum efendim.

0: Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz.

Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik kıymetli şiir dostlarım. Gitmekle gitmiş olmazsın hiçbir zaman. Geride gönlün kalır, aklın kalır ve anıların kalır diyor ya Üstad Cemal Süreya. Aklımız ve gönlümüz sizde kalarak bir başka randevumuzda yeniden birlikte oluncaya kadar her şey ama her şey istediğiniz gibi. İstediğiniz gibi olsun efendim. Gönlünüze sevinç, yüreğinize sevgi dolsun. Ömür yolunuz her daim, her daim uzun ve huzurlu olsun inşallah. Efendim hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Değerli arkadaşlarım ve şiir dostlarım, görüşmek üzere.

0: 99.9
1: Afyon Gün Efem.
2: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa, cebimiz boş.

karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözledim. Sevdim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bebilsen seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.